ndongama alaykum ba isa ba malikum ba kayre ngone jogob kayre sinka kayre kayre mi fi bi gibram nar choron jana bersin bu ka kilas.

Ben bir abi Zeyla bıçakla lütfülerlerini ilerdim bunu. Ölür ve Rasulullah'a salılar masallam. Yalla kalkulu kolla ufudu bismillah wa rahmatullah bil alamin su take with you.